0: oğlum. Sıptıcıya kalır. Hakkı yıkan almış daha şerli. Sıptıcının halk var. Dile karışır bas. Kelriye sen halında. Hapıngın. Menzeye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.